olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde... Çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
13: Arkadaş harbi güzel.
14: Açmayalım hiç konu.
15: Ser dünyayı sersin.
12: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız DreamOn'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

dedim. İK Sipahi yükselişe geçiyor ve bu hafta 9 numarada karşımıza çıkıyor. Olsun. Olsun.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Ariş, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz olmadı lan. Benim ailemde, kardeşlerimde hepsisiniz. Üç kişi kaldık lan şimdi.
6: Allah'a emanet ol kardeşim.
7: Eşref'im. Can kardeşim. Buraya kadarmış.
8: Eşref. Hapishanede isyan çıkmış. Yangın yeri diyorlar.
9: İsyan çıktı müdürüm. Celal ve Eşref'in olduğu koğuşta koridorlar.
10: Jandarmayı hemen devreye alın.
11: Eğer Eşref'e bir şey yaparsan seni paramparça ederim.
12: Yeğenime zarar gelirse... Sıradaki sen olursun.
10: Eşref!
13: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.
14: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
0: Kredi? Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
15: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
16: Yok başka hayalim.
15: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.

0: Başlıyor.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarkenki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle bir oturduğunda. Cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
2: daha medya. Nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
2: O dönem yok, sizle mega olabilirdi. Sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: TR'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde tüm sat. Gerçek bazen görünmez olur.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: ve Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Çok sevdiğiniz ve gündemdeki yıldızlar hem Radyo D'de hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
6: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
2: Hedefinize geldiniz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
2: gücünde. Şak diye internet, tak diye evinizde. Hmm, güzel laf Caner. Yaz bunu.
7: Yazmışlar abi.
2: Altını çiziyorum oğlum.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104 ve Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan Radyo D104, Instagram, Facebook ve X'ten de duyurduk. Zaman Stüdyo D zamanı ve beklenen an geldi. Sevgili dostum, popüler müziğin başarılı genç erkek vokallerinden Anıl Durmuş şu an Stüdyo D'de konuğum. Hoş geldin Anıl.
1: Abi ne haber, nasılsın?
0: Seni sormalı, umarım iyisin.
1: İyi valla, güzel. Koşturmaca, yoğunluk devam.
0: Yine seni ağırlamak kısmet oldu. Ahım var, hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Son projen.
1: Aynen.
0: Evet, seni daha önce Ahmet Hatipoğlu ile beraber ağırladığımda neler değişti bugüne kadar, Ahım Var'a kadar seni getirdi süreç?
1: Yani abi aslında çok bir şey değişmedi. Yine üretmeye devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Aynı yerdeyiz. Bu şarkıda Yiğit Seferoğlu ile çalıştık. Aranjesi, sözü, müziği ona ait. Ahım Var. Bence çok iyi bir şarkı.
0: Evet.
1: Onun dışında şimdi de bir albüm sürecine doğru gidiyorum. Ufak ufak. Onunla uğraşıyorum aslında.
0: Şimdi senin için şunu söyleyebilirim aslında. Stüdyo D'de hani şarkıları listelerde, videoları sosyal medyada, sahneleri ise böyle bambaşka diyebilirim senin için. İstanbul'un farklı performans mekanlarında da gerçekleştirdiğin sahnelerinle de ilgiyi bir hayli üzerine çekiyorsun. Senin dün konuk olacağına dair bilgiyi biz sosyal medya hesabımızdan paylaştığımda birçok isim senin bu hafta sonu sahne alacağın mekanı söyleyerek ya o mekana hep beraber bir gitsek mi acaba, kendisiyle konuşsam mı diye böyle mesajlar almadım değil hani. Ve yani ilgiyi de üzerine çekiyorsun. Yani hikayende bir samimiyet de var, onu da söyleyeyim sana. O yüzden hiç umulmadık bir şekilde de bir kitle oluşmuş durumda seninle alakalı Anıl.
1: Çok güzel abi, zaten olayımız bence bütünüyle bir samimiyet olması.
0: Seni
1: güzel
0: bugün şey. Herkes böyle viral videolarda görüyor şarkılarını, çünkü altyapı olarak geçiyor. Müzikle ilk bağın ne zaman kuruldu? Ben bunları seninle böyle yer yer gerçekleştirdiğimiz stüdyoda da konuşuyorduk ama hani tekrar bir hatırlatma bağımında, radyolarını yeni açanlar varsa, seni ilk defa yeni dinleyenler varsa şöyle bir girelim. Yani Anıl Durmuş'un müzikle ilk bağı ne zaman kuruldu?
1: Abi Anıl Durmuş'un ilk bağı 13 yaşında başladı aslında.
0: Hı hı.
1: Tamamen bir arkadaşımın vesilesiyle oldu bu olay. O zaten gitar çalıyordu. Sonrasında işte bir parkta oturuyorduk hep birlikte falan. Bir şarkı söyledim. Sesimin çok güzel olduğunu söyledi ve biz o zaman bir sosyal mecraya şarkıyı yükleme kararı aldık. Şarkıyı yükledik. Tabii ben o sıra şeyde değildim yani. Hala rutin kendi hayatıma devam ediyordum yani. Müzikle olan bir ilişkimin olduğunu düşünmüyordum o sıralarda.
0: Yani
1: sonrasında artık o arkadaşım aradan 2 hafta falan geçti, beni aradı. Dedi şu an dedi yüklediğimiz video bayağı izleniyor yani. Ben de baktım ondan sonra gerçekten bayağı izlenmişti. Sonrasında karşılığını da artık böyle sokağa çıktığım zaman da almaya başladı. Bir yaştı yani.
0: Hatırlıyorum, söylüyordum bunu.
1: 14 yaşında falan.
0: Müziğin ne olduğundan benim haberim yok diyordun sen.
1: Yoktu. 14 yaşında dışarı çık, sonrasında hani bu şarkı biraz yürüdüğü zaman, ilerleme yani iyi gittiği zaman, sokakta falan artık bizim fotoğraf çekilmeye başladıkları zaman bir şaşkınlığım.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani. Bu işi yapacağım dediğin an kırılma noktan senin bu.
1: Bu.
0: Yani farkında olmadan yapmış olduğunuz bir işin bir anda ertesi günü
1: aynen öyle
0: böyle milyonlara ulaşmasıyla senin ünlü olman ve senin bunun farkına varmıyor olman, sonrasında da bunun önlemini alman ve seni buralara kadar getirdi.
1: Tabii sonrasında aslında şöyle bir hikaye. O süreci bırakabilirsin. Yani öyle gelip geçici bir süreçle yaşamış da olabilirdim esasında. Çünkü öyle bir yaşta ben hep üzerine gittim aslında yani. Müziği o kadar seviyormuşum ki o yaştan itibaren aslında hep içimdeymiş. Bir şekilde bana 14 yaşında hayatıma girmiş yani. Sonrasında ben onu takip etmeseydim ve peşine gitmeseydim bence gene bu durumda belki de şu an beraber olmuyor da olabilirdik yani. Aslında bir şeyi yaparken gene peşinde gitmek de gerekiyor. Sadece yapıp bırakmakla olmuyor.
0: Ailenden gelen bir müzik etkisi var mı? Yoksa
1: yok.
0: Bu tamamıyla senin yolculuğun mu?
1: Benim yolculuğum.
0: Senin yolculuğun.
1: Aileden birisi yok.
0: İlk sahneye çıktığın günü böyle hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Evet, o zaman hatırlat.
1: Hatırlıyorum. Oturduğum muhitte işte teklif geldi. Sahne çıkarım çünkü gerçekten artık insanlar talep ediyor yani. O zaman da bizim sürekli gittiğimiz bir kafe vardı. Oradaki abi demişti hani gel biz de çık. Normalde o da canlı müzik yapmıyor yani. Sonrasında çıktık hemen bir ekip kurmamız lazım gibisine ama repertuar yok. Bir şarkı yok. Bir tane sadece kendi şarkımız var. Onun dışında şarkı yok. Neyse bir ufak bir repertuar yaptık vesaire. Bir darbukacı, bir gitarcı, bir ben. Çıktık. Abi yani duyuru yaptık böyle sadece sosyal medyadan. Hiç yoksa belki de direkt abartmıyorum 1000-1500 kişilik bir sıra oluştu.
0: Kuyruk ciddi oluştu. Misin?
1: Tabii tabii. Yani mekanın kapasitesi 100. Var yok. Ya yani 95-100 arası.
0: Ya ne kadar güzel.
1: İnanılmaz bir şeydi yani.
0: Peki iyi ki pes etmemişim dediğin bir dönem var mı Anıl? O zamanlardan itibaren başlayan, seni bugüne doğru getiren bir dönemin oldu mu böyle? Hani iyi ki, ya iyi ki pes etmemişim, şurada bırakmayı düşünmüştüm dediğin bir an oldu mu Anıl?
1: Ya ben bunu böyle çok iş olarak yapmıyorum işin açısı. Yani mesela bir iş yaparken eğer onu sevmiyorsan o yük gibi gelir. Ama sevdiğin bir şeyse yük gibi olmuyor. Zaten iş yaptığında hissetmiyorsun. O yüzden ben bunu bir iş olarak addetmiyorum. Ben buna bir sevgi, bunun içerisinde sevgim var. Onun için bir mücadelem var. Yani müzikle olan bağım benim birazcık farklı.
0: Şimdi viral olan biri olarak söyleyeceğim. Şarkıların böyle sosyal medyada bilinen biri olarak. Bir şarkıyı viral yapan şey, sen bunun hani matematiğine mi sahipsin? Viral yapan şey duygu mu? Yoksa o şarkının böyle beatleri mi? Yoksa zamanlaması mı desem? Mesela senin için nasıl akıyor bu olay?
1: Abi kişiden kişiye göre değişir bence bu iş. Yani ben de başka bir şey. Ben kendim tabii ki de bence her şeyin bir stratejisi vardır. Ama stratejiden daha önemli olan bir şey daha vardır. O şarkının ilk önce senin tarafından benimsenmesi. Yani yaptığın bir şeyi senin benimsemen lazım. Sen ikna olduğun müddetçe bence her şey daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben en azından öyle yapıyorum. Benim çok müzik yaparken kariyerimde çok inanılmaz taktikler yok.
0: Evet. Şimdi Spotify ve dijital platformlarda yükselişin hızlı oldu ya senin. Hı hı. İşte bu şarkı tuttu dediğin hangisiydi? Hani o senin çıkışını...
1: Unutamadım adını.
0: Unutamadım adını.
1: Evet unutamadım.
0: Yaşanmış hikayeler mi? Yoksa gözlem mi kullanıyorsun? Anıl!
1: Yok, yani
0: senin gibi birinin pek gözlem kullanacağı yok da.
1: Abi beni hatırlıyorsun. Söz müziği ben yazmadığım için onları benim yorumlama şansım yok.
0: Evet.
1: Yani benim yazdığım şarkı olduğu zaman söz veriyorum sana konuşacağız.
0: Ama niye biliyor musun? Biliyorum, bunu daha önce de sen vurguladın.
1: Söyledim.
0: Şunu söylüyorum. Şarkılar öyle bir geliyor ki sana. Sanki öyle sen yazmışsın gibi. Senin kendi hikayelerin... Ya sen kendine böyle gömlek ittiriyormuş gibi yaptırıyorsun şarkıları. Özellikle yazsaydım böyle olurdu diye düşünüyorsun. Niye yazmıyorsun arkadaşım sen şarkıları?
1: Ben biraz sözlerin anlamlarına takılan birisiyim.
0: Yani ama yazabilirsin sen.
1: Yazarım, yazacağım.
0: Evet, niye bu tembellik?
1: Yok, tembellik yok, birikiyor.
0: Yani birikiyor da bana dört tur geliyorsun, birikiyor diyorsun.
1: Abi demek ki daha hala birikiyor, hoşumuza gitmiyor. Bir daha artık öyle bir süreç.
0: Yaz yani. Yok,
1: yazıyorum,
0: yazabiliyorsun.
1: Yazıyorum ama ben o konularda biraz daha... Ben herkesin yazmamasını da isterim yani bu arada, onu da söyleyeyim. Hani bak, ben kendime bunu söylüyorsam ben herkese de bunu söylüyorum. Herkes yazamaz yani. Belki de yani tamam, üzerine gidersin. Üzerine gittikçe yazmaya başlarsın. Ama bir yetenek gerektirir. Aslında bu bir yetenektir yani. Öyle düşünmek lazım. Ve saygı duymak lazım ona. Şu anda ben ona saygı duyan bir yerdeyim. Ben de yazmaya gayret gösteriyorum. O ilerleyen zamanlarda yazacağız.
0: O saygı duyduğun yerdeki anlardan biri miydi? Acıyor kalbim Ahmet Hatipoğlu ile beraber, evet, gelmişti.
1: Evet.
0: Onda da yine dedin ki Ahmet vallahi ben biriktiriyorum. Sen yaz mı dedin Ahmet?
1: Ahmet mükemmel bir söz yazarı. Müthiş bir söz.
0: O ne yapıyor? İyi mi? Her şey yolunda mı?
1: Çok iyi. O... Sürekli üretiyor zaten.
0: Evet, geçenlerde yeni bir şarkısı geldi onun yine. Tam şarkı geldi. Ben dedim ki acaba Anıl nerede? Dememe kalmadı. Biz senin 2 Mayıs'ta gerçekleştireceğin Harbiye Cemil Topuzlu'da açık hava sahnesindeki konserine Radyo Dev ve Dream Türk Medya sponsoruyuz. Ve hatta bugün de dinleyicilerimize de belirtelim. Anıl Durmuş'un 2 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Radyo Dev Dream Türk Medya sponsorluğundaki konserine biz de günün şanslı isimlerini yollayabiliriz. Yani şu an itibariyle bizi, Stüdyo D'yi, yani Anıl Durmuş'u ve beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. O zaman ne diyelim, ben seni bir öncekinde Ahmet Hatipoğlu'yu da ağırladım. Acıyor kalbim.
1: Yapalım onu.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Nakaratını bir mırıldansana.
1: Bakayım.
0: Acıyor kalbim. Acıyor.

0: Diyor Anıl Durmuş. E hadi şarkıyı şimdi dinleyelim. Ahmet Hatipoğlu yanında Anıl Durmuş ve az önce mırıldandı Acıyor Kalbim. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de ve Anıl Durmuş'la söyleşimize dakikalar sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bu arada biz aynı zamanda hafta içi her gün 22'den gece yarısına sahne programıyla akustik versiyonların böyle yer aldığı bir programımız var. Bu tarz şarkıları da dinleyebilirsiniz. Anıl Durmuş'un Kasım ayında, yani 7 ve 8 Kasım'a denk gelen tarihlerde gerçekleştirdiği Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konser kayıtlarından bir tanesiydi. Mustafa Ceceli ile bir benimsediğimiz Unutmadım Unutamam şarkısı. Ağzına sağlık, çok güzel.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Gayet de başarılı. Bunun gibi de birçok akustiğin var. Bundan sonra da bizlerle buluşturacaksın. Akustik demişken senin böyle konserlerine değinelim. Evet, bundan sonra sırada Mayıs ayında başlayacak, 2 Mayıs'ta gerçekleşecek
1: Harbiye var.
0: Harbiye var. Radyo D Dream Türk Medya sponsorluğunda bu konser gerçekleşecek. Şu an Radyo D'de biz günün şanslı 5 çiftini 2 Mayıs'ta gerçekleşecek Harbiye Cemil Tovuz'daki Anıl Durmuş konserine yollayacağız Radyo D Dream Türk Medya sponsorluğunda. Yapmanız gereken çok kolay. Anıl dedi ki yani 5 çiftimizi yollayalım.
1: Süper abi, bence de.
0: Soru sormayacağım. Anıl dedi ki abi dedi mümkün mertebede bize yazanlara yollayalım dedi. Biz de dikkatli olan dinleyicilerimizi yollayalım dedik. Parmakları hızlı çalışan dinleyicileri görmek istiyorum. 0549-204-0104. İstanbul'daysanız ve 2 Mayıs'ta da İstanbul'da olmayı planlıyorsanız Harbiye Cemil Topuzlu'da gerçekleşecek Anıl Durmuş konseri için yapmanız gereken Radyo D'ye WhatsApp hattına 0549-204-0104'e adınızı, soyadınızı yollamak. Seçeceğim 5 isim sevdiği bir kişiyle beraber Anıl Durmuş konserine gidebilme imkanı yakalayacak dedik ve Mayıs ayındaki konser hakkında böyle sürprizler var mı, bizi neler bekleyecek, biraz da o konsere değinilmiş olalım seninle. Hadi.
1: Yani abi şu anda heyecanlıyız tabii. İlk defa bu benim ilk harbiyem olacak. Şimdi o atmosfer önemli bir atmosfer. Mutlu ve keyifli olacağımızı düşünüyorum hepimizin.
0: Evet.
1: Böyle tabii ki de sürprizlerimiz var. Burada açıklamayacağım.
0: Tamam.
1: Ama
0: düet var mı? Sahnede sürpriz birileri olacak mı? İsimler var mı?
1: Var var.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Ya çok güzel.
1: Çok değerli iki sanatçımız var.
0: İnşallah o gün

0: Tabii. Çok uzun zamandan beri, çünkü dediğim gibi aslında 13-14 yaşından beridir ben daimi olarak sahnede olduğum için artık orası benim evim gibi bir şey oldu yani.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden o çok alışkanlık gibi bir şey de olduğu için orada çok rahat hissediyorum yani.
1: Bu arada tekrar edeyim. Günün Şanslı 5 ismi 0549-204-0104'e adını soyadını yollayan Günün Şanslı 5 ismi 2 Mayıs'ta gerçekleşecek Anıl Durmuş konserine Harbiye Cemil Topuzlu'da Radyo Dedlerin Türk Medya sponsorluğunda bu konsere gidebilme imkanı yakalayacak. Şimdi Harbiye demişken, bir sanatçı için Harbiye, kendi kişisel görüşümü söylüyorum ama gerçekten de bu böyle. Bir dönüm noktası. Senin için Harbiye neyi ifade ediyor?
0: Yani çocukluğumuzdan beridir baktığımız zaman Harbiye çok çok önemli bir yerde bizim için. Şimdi orada olmak, o atmosferi tatmak tabii ki de çok duygusal bir,
1: evet,
0: duygusal da bir durum yani.
1: Hı hı. Enerjin
0: çok mutlu, duygusal bir durum yani. Sonuçta biz bunları aslında sürekli hedeflemişiz ve biz bu hayalleri kurmuşuz yani.
1: Ne kadar güzel ama ya.
0: Bunlar çok önemli şeyler.
1: Başarmak inanmanın.
0: Tabii.
1: İnanmak başarmanın yarısıdır derler ya. Sen de inandın ve başardın.
0: Şimdi seyircilerimize, dinleyicilerimize birlikte 2 Mayıs'ta hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Tabii. Şimdi bu konser diğerlerinden biraz farklı olacak dedin ya.
0: Hı hı.
1: Şimdi senin enerjini biliyorum sahnede. Nasıl farklı olacak? Az önce dedin ya sürprizler var diye. Şöyle bir ipucu ver ya.
0: Yani abi sürpriz konuklarımız var.
1: Tamam.
0: Onun dışında şarkıların düzenlemeleri.
1: Popüler müzikten mi yoksa fantezi mi diyelim böyle? Yani ters köşe atacağın isimler olacak mı?
0: Yani popüler müzikten diyelim.
1: Popüler müzikten diyelim, tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu konseri kaçıran üzülür çünkü nokta nokta nokta nokta. Burayı sen tamamla madem öyle. Yani bu konser
0: çok gerçek, çok gerçek.
1: Çünkü
0: çok gerçek, çok duygusal, çok mutlu olabileceğini düşündüğüm bir konser olacak bence bu. Biz en azından bu gayretin içerisindeyiz. Bu dediğim üçlüyü insanlara sunmak için uğraşıyoruz ve onu başaracağımızı düşünüyoruz.
1: Peki
0: ekip olarak.
1: Peki Harbiye sahnesine çıkacağın o ilk anı hayal et şu an. Hayal edebileceğin en doğru mecradasın. Radyodasın. Tamam mı? Hayal gücünü zorla.
0: Şimdi orası...
1: Kafanda nasıl bir görüntü var?
0: Şahane.
1: Şahanenin çok, senin çok için
0: iyi,
1: tanımı.
0: Çok iyi bir görüntü abi yani. Çok çok... Dediğim gibi belki böyle ilk çıktığım zaman...
1: Anıl.
0: Bostancı'ya çıkmışım. Bak Bostancı'ya çıktım.
1: Gözlerini aslında. Kapat Anıl. Kapat gözlerini.
0: Kapatayım gözlerini.
1: Ben de şöyle müziği kısıyorum. Tamam mı? Hmm. Şimdi Harbiye'desin. Bir taraftan alkış sesleri sahneye çıkman için seni bekliyorlar. Bir taraftan arka planda sen hazırlanıyorsun. İşte gömleğinin düğmelerini bağlamaya çalışıyorsun, iliklemeye çalışıyorsun. Bir taraftan üstünü başını düzeltiyorsun falan. Orkestra bir taraftan ses vermeye başladı. Hisset.
0: Abi
1: hayal ediyorsun şu an.
0: Bostancı...
1: Ve devam et şimdi. Bu ruh haline devam. Gözlerini açtın abi.
0: Tamam.
1: Ruh halinden bahset şimdi. Ne hissediyorsun?
0: Çok güçlü yani, çok güçlü. Evet. Yani orada bulunmak çok güçlü bir şey yani. Hissi çok büyük. Bence bir sorumluluğu var. Ve ama sorumluluktan ziyade kendinden emin olduğun için onu layıkıyla yerine getirebileceğini de biliyorsun. Çıkacağız, tadını çıkartacağız aslında, olay bu. Biz tadını çıkarttıkça dinleyicimiz de tadını çıkartacak. Müthiş bir gün yaşayacağız beraber.
1: Peki sana vurucu bir soru daha. Şimdi biz senin medya sponsoruyuz. Radyo D ve Dream Türk olarak. Tamam mı? Bu birliktelik senin için neyi ifade ediyor? Bizim için güzel şeyler ifade ediyor ama önemli olan burada senin için neyi ifade ediyor olması. Senin ifadelerin benim için önemli.
0: Abi müthiş bir şey yani. Hep beraber olmak. Sektörün içinde birlikte sizin de bu işte bulunmanız benim için gurur verici bir durum. Teşekkür ediyorum. Hepinize.
1: Biz teşekkür ederiz sana.
0: Güzel bir gün olacağını düşünüyorum o günün.
1: Peki yine Harbiye üzerinden konuşacak olursak, sahnenin heybetliği ve muhteşemliğine baktığında, bir de o heyecana baktığında, devler sahnesi dediğimiz yerde küçük sahne mi daha zor sence, yoksa Harbiye gibi büyük sahne mi daha zor?
0: Abi yani zor gibi hissetmiyorum ki ben hiçbir yerde. Dedim ya,

0: Sahne benim için zor olan bir yer değil. Sahne benim için küçük ya da büyük, hiç zorlandığımı düşündüğüm bir yer değil. Oraya çıktığım zaman ben en keyifli şekilde orada oluyorum. Çünkü dedim ya, belki de evimden daha çok, ailemden daha çok sahnede vakit geçirmişimdir.
1: Evet. Peki şimdi Harbiye bölümümüz üzerine senin söyleyeceklerin var mı başka? Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın.
0: Herkesi bekliyoruz bu muhteşem güne. 2 Mayıs'ta görüşmek üzere diyeyim.
1: Tempoyu yükselteceğim şimdi. Birazdan da seçtiğimiz, hatta reklam arasında gittiğimizde seçtiğimiz 5 ismi de duyuracağız. Sevdiği bir kişiyle beraber gidebilme imkanı süper yakalayan 2 Mayıs'taki senin gerçekleştireceğin, bizim medya sponsoru olduğumuz konser için. Kafayı yaktım. Bu şarkı için söyleyeceklerin?
0: Çok seviyorum.
1: Yani şimdi çok seviyorsun. Evet, insan sevmediği bir şarkıyı söyleyemez. Anıl, bana bunlarla gelme. Biraz aç şunu cümlelerine.
0: Abi neyini söyleyeyim mesela? Neyi? Bana de ki Anıl,
1: bu şarkı... Kafayı yaktım senin için nasıl bir gelişme süreci oldu? Anıl, nasıl çıktı yaktım, bu şarkı ortaya? Kafayı yaktığım bir dönemden mi geçtim bu şarkı için? Yani kafayı yaktığım bir dönem şarkı sözü yazamadın da kafayı yakıyorum dedin birine, benim için şarkı sözü yaz dedin, bu şarkı mı ortaya çıktı?
0: Yok abi, hiç öyle bir durum yok. Bu şarkı çok da 10-15 dakikada falan çıktı yani işin açısı.
1: Sözler?
0: Sözler Mert Demir, Mert Demir abi.
1: İmzalı.
0: Aynen.
1: Çok güzel bir şarkı. Ve bunu okuma gereği hissettin.
0: Çok hoşuma gitti zaten. Sound'u çok güzeldi.
1: Mert Demir bu şarkıya gayet güzel hayat verdi.
0: Tabii. Kendisi evet. De söyledi sonrasında. Harika da söyledi.
1: Evet.
0: Şarkı güzel.
1: Evet. Dinleyelim o zaman.
0: Lütfen.
1: Güzel bir anons yapsana şu şarkı için.
0: Bak işte bu, ama ben senin işini yapabilecek olsam orada otururdum değil mi? Çok zor.
1: Anıl Durmuş'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Stüdyo D'de. Ve günün şanslı 5 ismi, bu arada hızlı çalışan parmakları gördüm. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Seçiyoruz ve ilerleyen dakikalarda isimleri de duyurmuş olacağız. Kulağınız burada olsun, Stüdyo D'de Anıl Durmuş'la söyleşimize dakikalar sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kafayı yaktım. Anıl Durmuş. Mert Demir'den dinlemiştik bu şarkıyı hatırlarsanız. Hadi dinleyelim. Durmam dedi, durduramıyoruz Anıl Durmuş'u. 2 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu'da gerçekleştireceği konseri Radyo Dedirim Türk Medya sponsorluğunda ve aynı zamanda da Abaküs Sanat Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek bu konser. Biz de dedik ki 5 çifti bu konsere yollayalım. 0549-204-0104'e adını soyadını yazan günün şanslı ismi, sevdiği bir kişiyle beraber gidebilecek dedik. 5 isim dedik. Anıl dedi ki ya dedi, hadi bir kişi de benden olsun dedi.
0: Aynen öyle.
1: Bir kişiyi de öylelikle seçmiş olduk. Şimdi ben isimleri söylüyorum, detayları sonrasında geri dönüş yaparak bildireceğiz. Özge Küpeli, Ceren Buzcu, Özlem Hamide Tüysüz, Furkan Çaylıoğlu, Zehra Sarıkaya ve Beyza Kılıç. Tebrik ediyorum. 2 Mayıs'taki konsere gidebiliyorsunuz. Sevdiğiniz bir kişiyle beraber. Dediğim gibi Abaküs Sanat Yapım Organizasyonu ile gerçekleşen Radyo Dedirim Türk Medya sponsorluğundaki 2 Mayıs'taki Harbiye Cemil Topuzlu Anıl Durmuş konserine gidebilme imkanı yakaladınız. Sevdiğiniz bir kişiyle beraber. Tebrik ediyorum. Ve böylelikle kazananları da belirledik Anıl.
0: Süper abi.
1: Şimdi geldik son düzlüğe. Artık yavaş yavaş programımız sonuna. Söylemek istediklerim var mı? Yoksa ben böyle son sorularla devam edeyim mi?
0: Vallahi sen de.
1: Aşk senin için ne anlam ifade ediyor? Tek kelimeyle bana onu söyle.
0: Müthiş bir şey abi.
1: Sahne.
0: Heyecanlı.
1: İstanbul. Bekleme.
0: Devasa.
1: Akustik mi? Full band mi?
0: Yani bunun orada ikisi de.
1: Yaz mı kış mı?
0: Yaz.
1: En çok dinlediğin sanatçı? Düşünme hemen.
0: Yani çok değişiyor.
1: Aklına ilk gelen?
0: Müslüm Gürses.
1: Bravo. Hayalindeki düet?
0: Sezen Aksu.
1: Acaba konserdeki ipucu bu olabilir mi?
0: Yok.
1: Sürpriz ipucu. Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Peki o zaman yavaş yavaş da böylelikle dediğim gibi soruna geldik. Hayatında seni en çok değiştiren olay ne Anıl?
0: Yani öyle bir şey olay, öyle bir olay.
1: Yakın abi. Zamanda sigarayı bırakman falan diyormuş.
0: Sigarayı bırakmak bu arada herkese öneriyim. Madem evet. Öyle ona değindiysen eğer.
1: Anıl müthiş bir gelişmeyle dediğim gibi az önce alışkanlığından ayrılmış oldu. Böylelikle de diyor ki inanılmaz güzel, sabahları çok dinç kalkıyorum. Çok zinde oluyorum. Bütün planım programım aksamıyor. Sağlık her zaman önde geliyor diyor. Değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle. Yani ben 3 paket sigara içen birisiydim. Şu anda saymıyorum ama 45 gün 50 gün civarı oldu.
1: Ne kadar
0: oldu.
1: Güzel.
0: Tam bir çok öneriyorum yani.
1: Evet.
0: Ve bitiyor yani 5 gün dayanmakla alakalı her şey aslında. 5 gün sürekli sıkıştıran bir düzen var tabii ki. Sigara bırakmak kolay bir şey değil.
1: Ve böylelikle de tam bir yeşil ağacı oldun yani. Çok güzel. Böyle de devam et Anıl. Çok da iyi gidiyor. Peki şu anki Anıl geçmişteki kendine bir mesaj gönderse ne derdi? Niye daha önce bırakmadın mı derdi?
0: Böyle devam et derdi.
1: Ne derdi? Ya evet hayır gibi gitmeyelim. Biraz abi aç yani, ya.
0: Gerçekten böyle devam et derdi yani. O zamandan evet. Bu zamanda çünkü çok aşırı derecede fikirlerim çok çok değişmedi yani. Hep aslında mantığım hep aynı çalışıyor benim.
1: Evet. Peki Anıl senin için ünlü olmak mı zor yoksa kalıcı olmak mı?
0: Yani ikisi de zor değil. Çünkü ben o kadar bir ağırlık hissetmiyorum kendimde.
1: Nasıl bir ağırlık hissetmiyorsun? Hissettiğin yani şey ne?
0: Ünlülük ağırlığı gibi bir ağırlık hissetmiyorum ki ben.
1: Ünlü olduğunu hissetmiyorsun.
0: Yok hissetmiyorum.
1: Ve ben de hapşırmış oldum. Yani bu şey gibi bir gecede viral olup ertesi güne bir bakmışız ünlü olmuşuz ama bizim haberimiz yok demen gibi bir şey oldu.
0: Ya bu benim için abi şey gibi bir şey ya. Ben sen nasıl her gün buraya geliyorsun? Veyahut da haftada kaç gün geliyorsun bilmiyorum ama çok iyi yaşa.
1: Evet.
0: Yani bizim için de öyle.
1: Ben biz haftanın 5 kendi... günü buradayım.
0: Tamam bizim için de aslında aynı. Bizim de bir mesleğimiz var seninki gibi. Bu da bizim mesleğimiz yani.
1: Anladım.
0: Hani bunun ünü veyahut da ünsüzlüğü öyle bir durum değil benim.
1: Peki için. Bunu daha önce öğrenseydim dediğin bir hayat dersin var mı Anıl? Burada gerçekçi ol.
0: Abi hep gerçekçiyim inan bana. Düşünüyorum ama ben öyle şeyler çok yaşamadım yani.
1: Nasıl yaşamadın ya? Sen kriminal bir semtten çıkmış, hayatın içinden gelmiş, bir anda viral olmuş, sonrasında da ünlü olarak popüler müzik listelerinde şarkıları dönen bir adamsın.
0: Evet.
1: Yani hayatın içinden gelen bir adamsın. Şimdi ben seni tanıdığım için söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. Şimdi böyle söyleyince olmuyor. Biliyorum yani.
0: Abi yok ama ne dedin? Bir daha sor ben bir daha cevaplayayım.
1: Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğim bir hayat dersi. Hayat dersi sen hayatın içinden geliyorsun. Senin hayatın dersi ya Anıl.
0: Abi öyle bir ders.
1: Ama işte öyle olup da bunu böyle
0: değil mi? İnsanlara güvenme mi diyeyim yani falan öyle evet. Bir şey de yok ki. Ben güvenmeye devam ederim mesela. Öyle bir şey yok çünkü onu kıran insanlar olabilir bu arada. Ama her kırıldığımızda gene insanlar olması gerekiyor yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Yani o yüzden öyle bir şey diyebileceğim bir şey değil yani kırılma tamam. Noktam yok.
1: Madem öyle hayatında seni en çok değiştiren olay ne oldu peki? Ünlü olmam desene ya arkadaş.
0: Abi vallahi bilmiyorum ben dediğim gibi çok da hissetmediğim için öyle bir şey.
1: Vay be. Aşkta nasıl birisin?
0: İyidir yani ilişki açısından iyi bir insanımdır.
1: Evet. Ilımlı. Kime göre?
0: Bilmiyorum artık onu karşı tarafa sormak lazım değil mi?
1: Doğru. Yani kimse şeyim kötü demez yani de o yüzden. Şarkılarında sık sık aşk, kırılma, özlem var.
0: Evet. Öyle miymiş?
1: Yani öyle ve bu şarkılarda da genelde sözleri bundan sonra senin yazmanı ümit ediyorum, temenni ediyorum.
0: Abi kısmetse. Dediğim gibi şu an bir şeyler birikiyor. Emin olduğum şarkılar da oluşmaya başladı. Yavaş yavaş diyelim. Çok acelesi yok.
1: Diyelim. Peki ben programı bitireceğim.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Benim söylemeyi unuttum. Seni söylemeyi atladığım bir şey var mı?
0: Yok.
1: 2 Mayıs.
0: 2 Mayıs söyledin sen zaten.
1: Tekrar bir belirt.
0: Herkese 2 Mayıs Harbiye
1: bilet
0: konserime.
1: Bilet kazananlara bir mesaj ver. Bekliyoruz beraber eğleneceğiz de.
0: Tabii onları zaten bekliyoruz. Onlar gelecektir evet. Diye ümit ediyoruz. Herkesi de bekliyoruz.
1: Tekrar söyleyelim. Özge Küpeli, Ceren Buzcu, Özlem Hamide Tüysüz, Zehra Sarıkaya, Beyza Kılıç, Furkan Çaylıoğlu. Bu bir kişi fazla. Yani 6. o da kesinlikle ve Anıl dedi ki ya bir kişiye daha verelim dedi. Böylelikle de vermiş olduk. Daha da mesajlar gelmeye devam ediyor ama durum bu. fanlarından gelen mesajlar var. Anıl Durmuş, seni çok seviyoruz. Her zaman her daim senin yanındayız diye mesajlar
0: ben
1: geliyor.
0: Ben sizleri çok seviyorum.
1: Buna benzer birçok mesaj var. O zaman bitirelim programı.
0: Abi çok teşekkür ederim her şey için. Beni ağırladığın için. İyi ki varsın.
1: Ya sen de iyi ki varsın. O zaman Safi Zararsın'la bitirelim. Ne dersin?
0: Olur. Süper olur.
1: Tamam. Hadi şu şarkı için de bir şeyler söyle. Safi Zararsın de.
0: Ya ben hepsini çok seviyorum. Tüm şarkılarımı çok seviyorum.
1: Anıl, konuşmayı çok seviyorsun ya. Şarkılarını seviyorsun da konuşmayı da çok sev. Lütfen.
0: Konuşmayı seviyor muyum abi?
1: Çok seviyorsun.
0: Sevmiyorum değil mi?
1: Sevmiyorsun. O kadar çok belli oluyor ki konuşmayı sevdiğim. Sen dua et, ben konuşuyorum.
0: Abi sen evet. Müthiş bir konuşmacısın.
1: Ya canım benim, teşekkür ederim.
0: Keşke benim de senin gibi böyle yeteneklerim olsaydı.
1: Var. İsterdim. Var. Ya niye böyle mütevazisin sen arkadaş? Sen zaten söylüyorsun şarkı. Şöyle
0: abi,
1: bir şey
0: konuş,
1: düşün.
0: Bak, konuşmacı olmak.
1: Bir kişi farklı. Kekemedir çok iyi şarkı söyler. Kuş gibi şakır yani. Sen de öylesin.
0: Konuşmacı ya, tamam. Olmak başka bir şey ama.
1: Hayır, sen kendini ifade edebiliyorsun da.
0: Ederim canım, ifade ederim. Niye demeyeceğim?
1: Kendini ifade etme yetisine sahip ama tam olarak böyle bunu anlatmayı sevmiyorsun. Ama şarkı söylerken de maşallah kuş gibi şakıyorsun yani. Yanıyor kalbim. Vallahi iyi. O zaman seni yanaklarından öpüyorum.
0: Abi görüşürüz. Ben de.
1: Yeni projelerinle, konserlerinle, şarkılarınla, kendi yazdığın şarkı sözlerinle seni stüdyoda tekrar ağırlamak dileğiyle yakın zamanda.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. O zaman bitirelim. Hanımlar beyler, stüdyoda burada biter. Anıl Durmuş da ben gider ama yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler herkese.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Rad.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.
10: Cilvelem, tuz bastı yarama cilvelem. Cilvelem, yaklaş yanıma sırnaş
9: cilvelem. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
11: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
12: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
11: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle Cilvelim. Bir oturduğunda. Cilvelim kaç dakika ya da kaç saat?
12: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
11: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
12: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
11: daha medyada. Nasıl patlayacak?
12: Yani daha fazla olabilirdi. Baran, mega olabilirdi.
11: O dönem yok, sizle mega yatıp sizle kalktık.
12: Öyleydi ama mega olabilirdi.
9: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
9: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.
9: Cilvelem, tuz bastı yarama cilvelem. Cilvelem, yaklaş yanıma sırnaş.
8: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
10: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
11: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
10: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle Cilveli. Bir oturduğunda, Cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
11: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
10: Çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
11: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
10: daha nasıl patlayacak?
11: Yani daha fazla olabilirdi.
10: Baran,
11: mega olabilirdi.
10: O dönem yok, sizle tutsuzda kalktık.
11: Öyleydi ama mega olabilirdi.
8: Deşarj Baran Mengüç Özel. Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Derdine çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Teşekkürler.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
9: Arkadaş harbi güzel.
10: Açmayalım hiç konusunu.
8: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
14: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
15: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
16: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
17: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
16: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
18: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız DreamOn'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.

0: aşçı.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Cilveli. Oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Valla askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvenliğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ay Yaş daha fazla patlayabilirdi.
2: Sosyal daha nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
2: O dönem sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Hatalarım çok oldu ama ayıbım hiç olmadı. Benden giden çok oldu ama kaybım hiç olmadı.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
8: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
7: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
17: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
18: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizimle.

0: Aşçı.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolumda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
2: daha medya. Nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Paran. Mega olabilirdi.
2: O dönem yok, sizle mega yatıp sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var, GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCB Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
1: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihine de arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
14: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizi.

0: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
2: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
1: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle cilveli. Bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
2: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
1: Çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
2: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
1: daha nasıl patlayacak?
2: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
1: O dönem yok, mega olabilirdi. Sizle kalktık.
2: Öyleydi ama mega olabilirdi.
0: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
9: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizim.

0: sıralaştı.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğim bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi.
2: Daha nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
2: O dönem yok, sizle mega yatıp olabilirdi. Sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Çılgın sayısal lotonun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Baran Mengüç bizi.

0: Arttırın aşkı.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
3: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar, ben onu yapamıyorum. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım.
2: En hızlı yazdığın şarkı hangisi, hatırlıyor musun? Böyle cilveli. Bir oturduğunda, cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
3: Vallahi askerde nakaratı bitti onun.
2: Çok güvendiğim bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
3: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
2: daha nasıl patlayacak?
3: Yani daha fazla olabilirdi. Param. Mega olabilirdi.
2: O dönem sizle kalktık.
3: Öyleydi ama mega olabilirdi.
1: Deşarj Baran Mengüç Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

benden duysan. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım.